Uzanın kanlıcanın orta yerinde bir taşa gözümün yaşını yüzdürürüm Hisar'a doğru. Yapacak hiçbir şey yok, gitmek istedi gitti. Hem anlıyorum hem çok acı, tek taraflı.

Yanıyor aman dünya başım duman. Batıyor ama acıtmıyor senin sevdan. Dönüyor aman dünya başım duman. Batıyor ama acıtmıyor.

Dönüyor aman dünya başım duman. Batıyor ama acıtmıyor senin sevdan. Dönüyor aman dünya başım duman. Batıyor ama acıtmıyor.

Bekle, geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil, tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin.

0: Kurban bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532 715 7744.
0: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Tarım Hipermarket, Parmaksız Oğlu Tower Saltı Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi 0366-222-2353.
2: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
3: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla karnaval başlıyor.

sevginin paylaşıldığı, sofranın bereketle doğduğu, uzakların yakın olduğu bu güzel bayram gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Kurban Bayramı'nın huzurunu, neşesini ve sıcaklığını birlikte yaşayacağımız Karnaval programına hoş geldiniz. Yolda olanlara güvenli yolculuklar, sevdiklerine kavuşanlara kocaman sarılmalar diliyoruz. Bayramın kalbimize umut, evlerimize sağlık ve mutluluk getirmesi dileğiyle. Haydi şimdi bayramın ritmini birlikte hissedelim. Burası Karnaval.

istemem. Hevesim kaçtı bir kere. Başkası değmiş tenime. Bu konu açtı beni de. Artık gelme istemem. Kimi koyduysan yerime. Sus etme bana tek.

Bu neslin adamı değilim, antipatik dersin. Söyleyecek çok şeyin olur da kursağında kalır. Sen de sözün bittiği yerde bir eyvallah dersin. Bir sigara yakarsın, biraz hayal edersin. Önce bir isyan eder, sonra da şükredersin. Bir gün o çok güvendiğin terazi de şaşar. Şeytan kulağına fısıldar, bu fikre ne dersin? Sevdaya dahil mi bu içimdeki ateşte? Niye kendimi görüyorum sokaktaki keşte? Ben kafamdaki mevzuyu hallettim ama kalbim seni haklı çıkartmaya çalışmasa keşke. Yılışık tavırları bırak, biraz edebinle otur. Biz hep böyle gördük, bunun adabı budur. Bir kadını sevmek büyük sorumluluk ister. Bir erkek aşık olduğu zaman adam olur.

Araştırmacılar mesajlaşırken ifadeleri kısaltan kişilerin samimiyetsiz göründüğünü tespit ettiler. Yeni çalışmaya göre bu kişilerin mesajlarına cevap almama ihtimali de artıyor. Pek çok kişi mesajlaşırken kelimeleri veya uzun ifadeleri birkaç harfle yazarak kısaltıyor. İnternetin ilk yıllarından miras kalan bu alışkanlık yazışmayı kolaylaştırırken kendine haslı bir çevrim içi dil geliştirdi aslında. Eğer siz cevapları böyle kısaltıyorsanız, üzerine çok merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz bir soruyu gönderiyorsanız cevap almama ihtimaliniz yüksek yani, ben söyleyeyim.

Nasıl, uykum salabildik mi? Muhtemelen almışızdır diye tahmin ediyorum. İyi uyuyamamış, güne yorgun başlamış dinleyenlere yönelik bir haberle başlayalım bugün programa. Fitness rutini iyi bir gece uykusunun anahtarı olabilirmiş meğer. Ama dozunu ayarlayamazsanız bu da uykusuzluğa yol açıyor. Tıpkı bir makinedeki dişliler gibi uyku ve egzersiz de birlikte çalışıyor. Biri sorunsuz döndüğünde diğeri onu takip ediyor. Kaliteli uyku atletik iyileşmeyi ve performansı destekliyor. Egzersiz yararlı beyin kimyasallarını serbest bırakıyor, stresi azaltıyor ve daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı oluyor. Yani orta ritim bir aerobik yaparsanız eğer, tıpkı 90'lı yıllarda olduğu gibi televizyon ekranlarında vardı ya, uykunuzu çok daha iyi alabilirsiniz. İlk benden duymuş olun.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

günlerince uyuyorum ama sürekli yorgun hissediyorum. Bu cümleyi her duyduğumuzda kenara bir 100 lira atsaydık muhtemelen şu an zengin olmuştuk. Velhasıl Stanford Üniversitesi'nde uyku tıbbı uzmanı olan Dr. Shanna Solvay'ın neden sık sık hatta sürekli yorgun olduğumuzu anlatmanın biraz dedektiflik gerektirdiğini söylüyor. Uyku düzeninizi ayarlamanız gerekebilir. Ya da suç bazı sağlık koşullarında ilaçlardan da olabilir. Yorgunluğumuzun kaynağını tespit edip tedavi etmenin bir sürü yolu var emin olun. Ama dediğim gibi her şeyden önce sakince şöyle bir dışarıdan kendimize bakmamız gerekiyor.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Araştırmaları iş yerinde yakın bir arkadaşı olanların işe çok daha bağlı ve mutlu hissettiğini söylüyor. Gerçekten de öyle. Tek başına çalışmak mı, iyi bir ekiple mi? Zor bir projede yan masadan gelen bir halledeceğiz merak etme fısıltısı bazen 1000 liralık motivasyon eğitiminden çok daha etkili olabilir. Ama dikkat, o meşhur sadece 5 dakika diye başlayan sohbetler bir bakmışsınız öğle yemeğine kadar uzamış. Yani profesyonellikle samimiyeti de işte dengelemek gerekiyor.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Futuroğlu Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155
3: 99.5 Radyo Moni.
4: Değişmez sonumuz. Nedir ki sonumuz?
2: Oto Yedek Parça Zeki Futuroğlu Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155
3: 99.5 Radyo Moni.

İş yerindeki yakın arkadaşlarımızla ilgili araştırmanın sonuçlarını paylaşmaya devam ediyoruz. En sevilen, en tehlikeli bölüme geldik. İş yeri dedikoduları. Terapi mi, zehir mi? Bazen patrona ya da bitmek bilmeyen revizyonlara birlikte söylenmek insanın içindeki basıncı gerçekten azaltıyor. Yalnız değilmişim duygusunu insanı rahatlatıyor. Ancak bu durum bir şikayet korosuna dönüşürse ofisin havası ağırlaşmaya başlıyor, değil mi? Yani her şeyi oranında, zamanında dengeli yapmak gerekiyor galiba. Sizin iş yerinde o olmasa bu ofis çekilmez dediğiniz bir kankanız var mı? Yoksa ben işimi yapar kimseye karışmam diyenlerden misiniz?

0: Kurban bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532-715-7744.
0: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Sarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi, 0366-222-2353.
2: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
3: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

İşe gideceksiniz ve dışarı çıkmadan o gün yağmur yağıp yağmayacağını telefonunuzdaki hava durumu uygulamasından kontrol ettiniz. Uygulama saat 13 gibi yağmur yağacağını gösteriyor. Siz de yanınıza şemsiye alıyorsunuz. Saat 13'e geldi, bir damla yağmur yok. Bir saat daha geçti, hala yok. O gün hiç yağmur yağmıyor. Peki buradaki sorun ne olabilir? Artık sürücüsüz taksiler, insan sesiyle konuşabilen sohbet robotları ve akıllı yüzükler insanların kullanımına sunulmuş durumda. Hatta Mars'a koloni kurmayı falan planlıyoruz. Ancak yine de hava durumu uygulamaları doğru tahminlerde bulunamıyor. Önemli bir şey bence. Mesela bir kır düğünü yapmayı düşünüyorsanız, hafta sonu bir yerlere kamp atmayı düşünüyorsanız hava durumunu iyi bir şekilde takip etmeniz gerek. Geleceği tahmin etmek hiçbir bizim alan kolay olmadı. Hava durumu için de geçerli bu galiba.

Bu kadar olumsuzluğun arasında güzel şeyler de olabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan Dünya Sigara Salgını raporuna göre Türkiye, Brezilya, Hollanda ve Mauritius'la birlikte sigara ile mücadelede en başarılı ülkelerden birisi. WHO Genel Direktörü, rapor sonunda ortaya çıkan sonuçların alınan önlemlerle daha fazla insanın yavaş ama emin adımlarla tütünün zararlarından korunduğunu gösterdiğini söylüyor. Gerçekten de öyle. Yani şöyle bir 90'lı yıllara baktığınızda Türkiye'deki sigara içme özellikle kamusal alanda, bir de şimdi baktığınızda büyük bir başarı kazanmış durumdayız.

Her gün ne pişirsem diye mutfakta saatlerce düşünmekten yorulanlara harika bir haberim var. Bilim dünyası son noktayı koydu. Sürekli farklı yemekler denemek yerine aynı sağlıklı öğünleri tekrar etmek kilo vermeyi hızlandırıyormuş. Evet, araştırmalar diyor ki karar yorgunluğunu bırak, kalorini sabitle, düzenini kur ve tartıyla barış. Yani yine mi aynı salata demeyin, o sadenin tadını çıkarın.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Çocukların iyi olma hali araştırmasının sonuçlarına hemen şöyle bir bakalım. Araştırmaya göre çocukların sadece yarısından azı kendini mutlu hissediyor. 4'te 3'ü ise maalesef kaygılı. Çocukların %11'i çalışmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Doğal afetler ve yoksulluk çocukları gerçekten de korkutuyor. 29 ilde 1500 haneyle yapılan araştırmanın sonuçları böyle. Ekonominin durumundan veya aile bireylerinden birinin başına kötü bir şey gelmesinden kaygı duyuyor. Gelecekle ilgili planların gerçekleşmemesi, COVID-19 benzeri bir salgından kaygı duyan çocukların oranı da %63. Sınavlar, derslerde başarısız olmak çocuklarda kaygıya yol açıyor. Gerçekten biz çocukken böyle değildik, değil mi? Sanki bizim çocuklarımız, torunlarımız bir tık daha kaygılı.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yapılan bir çalışmadan bahsedeyim size. Kötü beslenmenin fiziksel kavga riskini %39, böyle bir olayın mağduru olma riskini %19 ve zorbalık yapma ihtimalini %55 arttırdığı artık biliniyor. Yani eğer kötü beslenirsek, yeterince uyumazsak, daha fazla hava kirliliğine maruz kalırsak şiddet sergilemeye başlıyoruz. Bunun nedeni beynimizin iltihaplanarak bizi ilkel dürtülerimize göre hareket etmeye yönlendirmesiymiş. Bir yerden düzelmeye başlamak gerekiyor yani.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155
3: 99.5 Radyo Moni.

Bayramın sıcaklığını, güzel dileklerini ve en sevilen şarkıları birlikte paylaştığımız Karnaval'ın bugünlük sonuna geldik. Bu güzel bayram gününde bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Umarım kahkahaların eksik olmadığı, gönüllerin birleştiği, sağlık ve huzur dolu bir bayram geçiririz. Mikrofonda ben Eylem Aslan. Bir sonraki yayında yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
2: Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
3: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532-715-7744.
2: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Tarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
3: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi 0366-222-2353.
4: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

ki sen uyurken yanlış bir ağacım yorgunu aşkın. Ne söylesin sana kurumuş dallarım, kalbin silmiyorsa elin ne yapsın. Dört kitapta bu yazarken deseler ki hayat kısa, yalnız bir nefes ömrün, ben yine harcarım onu döndüğün gün. Deseler ki atar yürek, çıkarıp atamazsın. Ne derlerse haklısın.

0: olarak da dolanayım ayaklarına kum gibi, kum gibi ezip geçme.
1: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
2: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
3: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.

0: Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532-715-7744.
0: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Tarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi 0366-222-2353.
2: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.

bilecektin, sen hepsini bilecektin, eğer bugün gitmeseydin. Birkaç güne dönecektin ve her şeyi çözecektim.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Durdu zaman, durdu.

0: Radyo Güven. Damar şarkı, damar şarkı. Öyle değil, böyle yayınlanır. Radyo Güven 92.1. Bu alemde tekiz, tekiz, tekiz. 92.1 Radyo Güven. 24 saat arabesk, arabesk, arabesk. 24 saat damar.
1: Radyo Güven.
0: Radyo Güven. Damar şarkı, damar şarkı. Öyle değil, böyle yayınlanır. Radyo Güven 92.1. Sağdan soldan değil, tam damardan şarkılar. Radyo Güven.
2: Radyo Güven.
0: Söke'nin tartışmasız bir numarası. Radyo Güven. Söke'nin tartışmasız bir numarası.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Futuroğlu Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.

0: Kurban bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532-715-7744.
0: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Tarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi, 0366-222-2353.
2: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 76 19.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Futuroğlu Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155

Mutlu bayramlar, keyifli perşembeler. Bu güzel bayram gününde bal bademle başladık. Yine tatlı tatlı başladık programa. Bayramın tadını çıkartacağımız bayram şekeri tadında şarkılarla 2 saat boyunca bugün de hayatın ritmiyle ben Renna mikrofon başında olacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir bayram günü diliyorum hepinize. Güzel haberler aldınız. Sevdiklerinizi ziyaret ettiğiniz, bayramın tatilin tadını çıkarttığınız güzel bir gün olsun. Kalbimizdeki tüm dilekler gerçek olsun. Bu bayram gününün de tadını bugün de 2 saat boyunca hayatın ritmiyle birlikte çıkartalım. Peki ben Renna mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız hayatın ritmi başlıyor.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Anın tadını çıkartmak lazım. Zaman hızlı ilerliyor. Gelecek günlere özenirken, geçmişi yad ederken anı kaçırabiliyoruz bazen. Bu güzel, bu bayram gününün de tadını çıkartmayı ihmal etmeyin. Mutlu bayramlar hepinize. Sevdiklerinizle, sağlıkla nice bayramlara diyelim. Peki, hayatın ritmi devam ediyor. Güzel bir bayram gününün tadını birlikte çıkartıyoruz. Soner Sarıkabadayı ve Sefo'yu konuk ettik. Her iki durumda ile radyolarınızdaydı. Gökhan Özen'le devam edeceğiz. Radyonuzun sesi açık olursa Sıla'dan Tuğba Yurt'a, Rain Man'dan Işın Karaca'ya, Mabel Matiz'den Ajda Pekkan'a, Ayn Rydan'dan Derya Ulu'ya kadar çok sevdiğiniz sesler burada olacak. Bugün yine dop dolu bir iki saat. Bugün yine dop dolu bir hayatın ritmiyle devam ediyoruz. Bayramın tadını çıkartmaya mutlu bayramlar.

Hani bilirsiniz anneler kapıdan çıkarken hep aynı şeyleri söylerler. Aman çocuğum dikkat et kendine, yolda dikkat et, toplu taşımaya binerken dikkat et. İşte ne bileyim, yağmur varsa şemsiyeni aç, hava çok güneşse gölgeden git vesaire. Hep bildiğimiz şeyler aslında, yaptığımız şeyler ama illaki işte anne tavsiyesi mutlaka söylenecek. Anne kalbi rahat etmez yoksa. Biz de bayram tavsiyesinde bulunalım biliyoruz ama bayramda bayramı sağlıklı geçirebilmek için neler yapmamız gerektiğinden bahsedelim biraz daha. Tatlı tüketmene dikkat edin diyorlar. Hep diyorlar ama dikkat ediyor muyuz? Bilmiyorum, mutlaka vardır aranızda dikkat edenler. Tatlı ve hamur işi tüketiminde aşırıya kaçmamak lazım. Bayramın ikinci günündeyiz. Günde en az 2-2,5 litre su tüketmek lazım. Kahvaltı önemli, akşam yemeği hafif olsun diyorlar gün içinde çünkü. Fazlasıyla atıştırmalık yiyebilirsiniz. Büyüklerinizin ellerinden, küçüklerinizin gözlerinden öpmeyi ihmal etmeyin. Küçükleri sevindirmek için harçlık vermeyi ihmal etmeyin diyorlar. Önemli bir detay. Misal, eğer yakınsa gideceğiniz yer, ziyaretleri yürüyerek gidebilirsiniz. Gidemeyeceğiniz yerleri arayabilir, sesinizi duyurabilirsiniz. En kötü ihtimalle mesaj atabilirsiniz ama sevdiklerinizle sosyal bağlar kurmayı ihmal etmeyeceğiniz bir bayram olsun. Çünkü tatil değil, bayram adı üzerinde. İhmal etmemek lazım. Midenizi değil, ruhunuzu doyurmanız lazım. Peki, biz de ruhunuzu doyurmaya devam ediyoruz. Hayatın ritminde bu güzel bayram gününde mutlu bayramlar.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Çok sevdiğimiz bir Serdar Ortaç şarkısıydı. Gitme. Bu kez Rain Man yorumuyla dinledik. Ben bu yorumu da çok sevdim. Hatta bazen Serdar Ortaç yorumundan ziyade bunu daha çok dinlemeyi seviyorum. Eğlenceli olmuştu. Üzerinden zaman geçse de hala dinlemeye devam ediyoruz. Rain Man yorumuyla. Ne olur gitme dedi hayatın ritminde. Peki. Işın Karaca var sırada. Son dönemde verdiği kilolarla, yeni şarkılarıyla, yine müzik dünyasındaki varlığıyla adından bahsettiriyor. O muhteşem sesiyle, güçlü sesiyle, sana doğruyla hayatın ritminde mutlu bayramlar.

Şimdi bugün bayramın ikinci günü. Ne zaman dönüş yoluna geçersiniz bilmiyorum ama seyahat ederken, bayram seyahatleri, bayram ziyaretleri yaparken de bayram yolculuğunda dikkat etmemiz gereken hususlar var. Çünkü uzun yola çıkıyorsanız dikkat etmeniz gereken şeyler var. Çocuklarla yola çıkıyorsanız dikkat etmeniz gereken şeyler var. Mesela çok uzun süren araba, uçak, tekne yolculuklarında çocukların midesi bozulabilir. Çok fazla aç, çok da fazla tok yola çıkartmayın. 2-3 saatte bir mola vermeyi ihmal etmeyin araba yolculuğu yapıyorsanız. Yanınızda yedek olsun hem kendinize hem çocuklara dair. Zaten büyük bir ihtimalle uzun vadede yola çıkanlar bavullarını toparladıkları için o yedekler bulunacak. Sağlık malzemeleri olsun yanınızda. Özellikle uzun süren yolculuklarda bacakları hareket ettirmek gerekiyor. Kalkıp dolaşarak egzersiz yapın. İşte bu yüzden 2 saatte bir mola vermek gerekiyor. Çocuğunuza göre, kendinize göre yanınızda böyle taşıyabileceğiniz ne varsa yanı başınızda bulundurmayı da ihmal etmeyin diyelim. Daha önce yola çıkmamış olanlar ya da daha önce yola çıkmış olup da tecrübe etmiş olanlar zaten biliyorlar. Tecrübe etmiş olanlara da kulak vermeyi ihmal etmeyin. Yolculuğunuz rahat, yolculuğunuz keyifli olsun. Radyonuz açık olsun, kulağınız hayatın ritminde olsun. Mutlu bayramlar.

0: Kurban bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532 715 77 44.
0: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketini kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Sarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi, 0366-222-2353.
2: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
3: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi bayram günlerinde özellikle televizyonda pek çok programın tekrarı veriliyor. Dizilerin tekrarı veriliyor. Yaz döneminde de öyle. Ama biz o tekrar dizileri tekrar tekrar izlemeyi seviyoruz. İsmi lazım değil. Her birini kaç kez izledik? Her yaz, her kış kaç kere baştan sarıp izledik? Televizyonda vermese de biz açıp dijital platformlarda kim bilir kaç kez izledik? İzlediğimiz, tekrar tekrar izlediğimiz diziler karakterimizi ele veriyormuş psikologlara göre. Aynı diziyi defalarca izlemenin ekrandaki karakterlerle derin duygusal bağ kurulduğu için, yüksek empati yeteneğine sahip olduğu için izlendiğini söylüyorlar. Aynı zamanda hassas ve güven arayışında olan insanlar da tekrar tekrar izliyorlarmış. Çünkü yeni bir dizideki yeni bir sürprizden, yeni bir şoktan kaçınmak için tanıdık olan duyguyu izlemeyi tercih ediyorlarmış. Biraz da geçmişte bağ kurmayı sevenler, nostaljik eğilimi olanlar eski dizileri tekrar tekrar izliyorlarmış. Ha bir de ben niye izlerim biliyor musunuz? Kaçırdığım şeyleri tekrar tekrar izlediğimde fark ediyorum. Bazen her izlediğimde farklı bir detayı anlıyorum aslında o diziyle alakalı. Ayrıntı odaklı olanlar da böyle yapıyorlarmış. Bir de sadakat duygusu olanlar tekrar tekrar izliyorlarmış. Rutin bağlılığı olanlar. Sizinki hangisi? Niye tekrar izliyorsunuz dizinizi? Şöyle bir düşünün bakalım.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
2: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi muhtemelen bayram tatili boyunca, hele de Kurban Bayramı olduğu için, ızgaralar, mangallar kurulacak, aile sofraları toplanacak, bir araya gelecek. Fakat işte bu mangal mevzusu biraz doğaya zarar veriyormuş. Yani aslında sadece mangal mevzusu değil, biraz erkeklik anlayışı gezegene zarar veriyormuş. Yeni bir araştırma erkeklerin çevre konusunda daha az aksiyon aldığını ortaya çıkartmış. Yani kadınlar çevreye daha fazla önem veriyorlarmış beyler. Kimse alınmasın, kimse darılmasın. Öyle işte, bu erkek egemen mevzusu iklim krizini biraz daha hızlandırıyormuş. Yalan değil, araştırmalar söylüyorlar. Yapılan araştırmalara göre erkeklerin çevre politikalarına daha düşük destek verdiğini ortaya çıkartmışlar. İklim krizini hafife alma eğilimindeymiş erkekler. Aman aman, karbon salınımı yüksek sektörlerde, daha baskın pozisyonlarda erkeklerin bulunduğunu, özellikle ağır sanayinde erkeklerin daha fazla egemen olduğunu söylüyorlar. Bunun sebebi sadece bireysel tercihler değil, güç, kontrol, rekabet vesaire, işte doğa üzerindeki hakimiyet gibi fikirlerle de ilişkilendiriliyor. Bu yüzden çevreye zarar veren davranışları erkekler daha normalize edebiliyorlarmış. Biz kadınlar çevreye daha duyarlıymışız. Araştırmalar bunu gösteriyor sevgili beyler. İşte o yaptığınız mangallar vesaireler de çevreye zarar veriyormuş. Erkek egemen bir ortamın çevreye daha fazla zarar verdiğini söylüyorlar. Aman beyler, ne olur çevreye dikkat edin. Zira gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmamız lazım.

Mutlu bayramlar, sağlıklı bayramlar hepinize. Daha sağlıklı bir bayram için uzmanlar uyarıyor. Ölçüyü kaçırmayın, pilavla eti birlikte tüketmeyin diye. Neyle tüketeceğiz eti? Pilavla tüketmeyeceğiz de. Nasıl tüketeceğiz? Şimdi bugün bayramın ikinci günü, etleri dinlendirdik. Bugün kavurmalara, hatta dünden başladılar. Başlayabilirsiniz dinlendikten sonra. Tatlılar, hamur işleri zaten hazır. Ne yazık ki bayram boyunca tükettiğimiz gıdalara dikkat edin dese de uzmanlar biz pek dikkat edemiyoruz. Mutlaka bir gün eti dinlendirmeniz gerektiğini söylüyorlar. Bugün bayramın ikinci günü, dinlendiyse kavurmalar başlayabilir. Fakat çok fazla tüketmeyin diyorlar. Etle beraber pirinç pilavı tercih etmeyin, salata tercih edin diyorlar. Çekilen etleri folyolara sarmayın diyorlar. Eski kurban bayramları yerini kısa tatil programlarına bıraktığı için gittiğiniz tatil yerlerindeki açık büfelere de dikkat edin diyorlar. Bu da önemli bir detay bence. Tatili yemek olarak değerlendirmeyin. Kısacası bayramı yemek olarak değerlendirmeyin diyorlar. Mutlu bayramlar o halde. Sevdiklerimizle bir arada olduğumuz güzel nice bayramlara sağlıkla.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
2: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçükoğlu Apartmanı 0505 941 7619.
3: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Keyifli perşembeler, mutlu bayramlar hepinize. Hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. En sevdiğiniz sesler yanı başınızdaki radyoda Hayatın Ritminde. Peki yaz yaklaşıyor. En sevdiğiniz mevsim hangisi? Şöyle bir düşünelim. Ben baharı çok seviyorum. İlkbaharı da sonbaharı da. Bahar olsun da ilki sonu fark etmiyor diyorsanız benim gibi baharı seviyoruz. Peki psikologlara göre insanlar en çok hangi mevsimleri seviyorlar? Psikologlara göre kişilik tercihleriyle, kişilik özellikleriyle mevsim tercihleri arasında bir bağlantı olabiliyormuş. Bazı insanların belirli hava koşullarına daha yakın hissettiğini gösteriyor uzmanlara göre. Analitik düşünme becerisi yüksek insanlar, yalnız kalmayı seven, detaylara fazla odaklanan insanlar sonbahar ve kışı daha çok seviyormuş. Yani ben de kışı eskiden severdim ama artık İlkbahar ve sonbaharı daha çok seviyorum. Psikologlara göre zeki insanlar sonbahar ve kışı daha fazla seviyorlarmış. Peki siz hangi mevsimi daha çok seversiniz? Yaz yaklaşıyor. Bence yazı da çok seviyoruz biz. Şöyle güzel tatil planları yaptığımız, kumsalda oturup kitap okuyup kahvemizi, çayımızı yudumladığımız, yazın tadını çıkarttığımız güzel günler bizi bekler. Her mevsimi severiz ama yazın yeri bir başka.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
3: Hayatın ritmi devam ediyor.

Yılmaz Taner yalnız uyuma dedi. Şimdi gittiğimiz yerlerde, ziyaret ettiğimiz yerlerde eğer kalma zorunluluğu varsa, yani şehir dışına gidiyorsanız, yatılı misafir olacaksanız eğer, yalnız uyuyabilirsiniz ama yalnız uyuyamayabilirsiniz. Yapılan araştırmalar aslında insanların yalnız uyuduğunda daha rahat uyuduğunu söylüyorlar ve fakat yalnız uyuyan insanların bağışıklığının düşük olduğunu söylüyorlar. Eşinizi, sevdiceğinizi sarıldığınızda bağışıklığınız daha kuvvetli oluyormuş, daha rahat uyuyormuşsunuz. İnsanlar sevdiklerinin yanında daha rahat uyuyorlarmış. İşte bu yüzden şarkıda da yalnız uyuma dedi belki de. Yılmaz Taner hayatın ritmindeydi. Bir de uyurken uyku bandının önemli olduğunu söylüyoruz. Emre Altuğ ile devam ediyoruz. Hayatın ritmini APO ile birlikte serseriyle hayatın ritminde mutlu bayramlar.

0: içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: 99.5 Radyo Moni.

İnsanoğlu genelde işe gittiği zamanlarda stresli hissediyor değil mi? Yolda, iş yerinde, işte ne bileyim iş yeri dönüşünde genelde stresli hissediyoruz. Peki evin içinde nasıl durumlar? Huzurlu ve mutlu bir birlikteliğiniz varsa, aile ortamınız huzurluysa stres uzak oluyor sizden. İşte böyle zamanlarda iş yerinden uzak olup tatilde aileyle birlikte olduğunuz zamanlarda gördüğünüz rüyalara dikkat edin. Çünkü stresin rüyalarımızı da olumsuz etkilediğini söylüyorlar. Rüyaların uykuyu etkilediğini, stresin rüyaları etkilediğini, dolayısıyla stresin uykuyu etkilediğini yapılan araştırmalarca kanıtlamışlar. Daha sakin ve daha derin bir uyku için stresten uzak duracağız. Stresten uzak durduğumuzda rüyalarımızda toz pembe rüyalar olacak. Genelde gün içinde yaşadıklarımızı görüyoruz rüyalarımızda, ama bir de tabii haberci rüyalar da var. Sonra yaşayacaklarımızı da bazen görebiliyoruz. İşte bu yüzden stresten uzak zamanlar geçirin ki rüyalarınız toz pembe olsun. Uykularınız derin ve daha sakin olsun.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
2: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532-715-7744.
3: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketini kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Tarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Towers 6, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi 0366-222-2353.
4: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
0: 99.5 Radyo Moni.

Güzel bir perşembe gününde, bayramın ikinci gününde de hayatın ritmini birlikte yakaladık. Bugün de bayramın, hayatın, günün, anın ritmini yakaladığımıza göre hoşça kal diyebilirim. Biz ayrılan iki saati tamamlıyoruz çünkü. Ben Raynem Mik... Güzel bir perşembe gününde, bayramın ikinci gününde de hayatın ritmini birlikte yakaladık. Bugün de bayramın, hayatın, günün, anın...

0: Yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.
1: Kim zaman eskileri,
2: gelsen benim ol karabiberim.
1: Çoğu zaman yenileri,
2: beni sevmedin, yine seni

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532-715-7744.
0: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Sarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi 0366-222-2353.
2: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
3: İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim.
1: Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
2: Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

sevginin paylaşıldığı, sofranın bereketle doğduğu, uzakların yakın olduğu bu güzel bayram gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Kurban Bayramı'nın huzurunu, neşesini ve sıcaklığını birlikte yaşayacağımız Karnaval programına hoş geldiniz. Yolda olanlara güvenli yolculuklar, sevdiklerine kavuşanlara kocaman sarılmalar diliyoruz. Bayramın kalbimize umut, evlerimize sağlık ve mutluluk getirmesi dileğiyle. Haydi şimdi bayramın ritmini birlikte hissedelim. Burası Karnaval.

Gelme istemem, hevesim kaçtı bir kere. Başkası değmiş tenime, bu konu açtı beni de. Artık gelme istemem, kimi koyduysan yerime. Sus etme bana tek

Bu neslin adamı değilim, antipatik dersin. Söyleyecek çok şeyin olur da kursağında kalır. Sen de sözün bittiği yerde bir eyvallah dersin. Bir sigara yakarsın, biraz hayal edersin. Önce bir isyan eder, sonra da şükredersin. Bir gün o çok güvendiğin terazi de şaşar. Şeytan kulağına fısıldar, bu fikre ne dersin? Sevdaya dahil mi bu içimdeki ateşte? Niye kendimi görüyorum sokaktaki keşte? Ben kafamdaki mevzuyu hallettim ama kalbim seni haklı çıkartmaya çalışmasa keşke. Yılışık tavırları bırak, biraz edebinle otur. Biz hep böyle gördük, bunun adabı budur. Bir kadını sevmek büyük sorumluluk ister. Bir erkek aşık olduğu zaman adam olur.

Araştırmacılar mesajlaşırken ifadeleri kısaltan kişilerin samimiyetsiz göründüğünü tespit ettiler. Yeni çalışmaya göre bu kişilerin mesajlarına cevap almama ihtimali de artıyor. Pek çok kişi mesajlaşırken kelimeleri veya uzun ifadeleri birkaç harfle yazarak kısaltıyor. İnternetin ilk yıllarından miras kalan bu alışkanlık yazışmayı kolaylaştırırken kendine has bir çevrim içi dil geliştirdi aslında. Eğer siz cevapları böyle kısaltıyorsanız, üzerine çok merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz bir soruyu gönderiyorsanız cevap almama ihtimaliniz yüksek yani. Ben söyleyeyim.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Nasıl, uykumu salabildik mi? Muhtemelen almışızdır diye tahmin ediyorum. İyi uyuyamamış, güne yorgun başlamış dinleyenlere yönelik bir haberle başlayalım bugün programa. Fitness rutini iyi bir gece uykusunun anahtarı olabilirmiş meğer. Ama dozunu ayarlayamazsanız bu da uykusuzluğa yol açıyor. Tıpkı bir makinedeki dişliler gibi uyku ve egzersiz de birlikte çalışıyor. Biri sorunsuz döndüğünde diğeri onu takip ediyor. Kaliteli uyku atletik iyileşmeyi ve performansı destekliyor. Egzersiz yararlı beyin kimyasallarını serbest bırakıyor, stresi azaltıyor ve daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı oluyor. Yani orta ritim bir aerobik yaparsanız eğer, tıpkı 90'lı yıllarda olduğu gibi televizyon ekranlarında vardı ya, uykunuzu çok daha iyi alabilirsiniz. İlk benden duymuş olun.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

sanki yorgun hissediyorum. Bu cümleyi her duyduğumuzda kenara bir 100 lira atsaydık muhtemelen şu an zengin olmuştuk. Velhasıl Stanford Üniversitesi'nde uyku tıbbı uzmanı olan Dr. Shanna Solvay'ın neden sık sık hatta sürekli yorgun olduğumuzu anlatmanın biraz dedektiflik gerektirdiğini söylüyor. Uyku düzeyinizi ayarlamanız gerekebilir. Ya da suç bazı sağlık koşullarında ilaçlardan da olabilir. Yorgunluğumuzun kaynağını tespit edip tedavi etmenin bir sürü yolu var emin olun. Ama dediğim gibi her şeyden önce sakince şöyle bir dışarıdan kendimize bakmamız gerekiyor.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

araştırmalar iş yerinde yakın bir arkadaşı olanların işe çok daha bağlı ve mutlu hissettiğini söylüyor. Gerçekten de öyle. Tek başına çalışmak mı, iyi bir ekiple mi? Zor bir projede yan masadan gelen bir halledeceğiz merak etme fısıltısı bazen 1000 liralık motivasyon eğitiminden çok daha etkili olabilir. Ama dikkat, o meşhur sadece 5 dakika diye başlayan sohbetler bir bakmışsınız öğle yemeğine kadar uzamış. Yani profesyonellikle samimiyeti de işte dengelemek gerekiyor.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155
3: 99.5 Radyo Moni

İş yerindeki yakın arkadaşlarımızla ilgili araştırmanın sonuçlarını paylaşmaya devam ediyoruz. En sevilen, en tehlikeli bölüme geldik. İş yeri dedikoduları. Terapi mi, zehir mi? Bazen patrona ya da bitmek bilmeyen revizyonlara birlikte söylenmek insanın içindeki basıncı gerçekten azaltıyor. Yalnız değilmişim duygusunu insanı rahatlatıyor. Ancak bu durum bir şikayet korosuna dönüşürse ofisin havası ağırlaşmaya başlıyor, değil mi? Yani her şeyi oranında, zamanında dengeli yapmak gerekiyor galiba. Sizin iş yerinde o olmasa bu ofis çekilmez dediğiniz bir kankanız var mı? Yoksa ben işimi yapar kimseye karışmam diyenlerden misiniz?

İşe gideceksiniz ve dışarı çıkmadan o gün yağmur yağıp yağmayacağını telefonunuzdaki hava durumu uygulamasından kontrol ettiniz. Uygulama saat 13 gibi yağmur yağacağını gösteriyor. Siz de yanınıza şemsiye alıyorsunuz. Saat 13'e geldi, bir damla yağmur yok. Bir saat daha geçti, hala yok. O gün hiç yağmur yağmıyor. Peki buradaki sorun ne olabilir? Artık sürücüsüz taksiler, insan sesiyle konuşabilen sohbet robotları ve akıllı yüzükler insanların kullanımına sunulmuş durumda. Hatta Mars'a koloni kurmayı falan planlıyoruz. Ancak yine de hava durumu uygulamaları doğru tahminlerde bulunamıyor. Önemli bir şey bence. Mesela bir kır düğünü yapmayı düşünüyorsanız, hafta sonu bir yerlere kamp atmayı düşünüyorsanız hava durumunu iyi bir şekilde takip etmeniz gerek. Geleceği tahmin etmek hiçbir bizim alan kolay olmadı. Hava durumu için de geçerli bu galiba.

Bu kadar olumsuzluğun arasında güzel şeyler de olabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan Dünya Sigara Salgını raporuna göre Türkiye, Brezilya, Hollanda ve Mauritius'la birlikte sigarayla mücadelede en başarılı ülkelerden birisi. WHO Genel Direktörü rapor sonunda ortaya çıkan sonuçların alınan önlemlerle daha fazla insanın yavaş ama emin adımlarla tütünün zararlarından korunduğunu gösterdiğini söylüyor. Gerçekten de öyle. Yani şöyle bir 90'lı yıllara baktığınızda Türkiye'deki sigara içme özellikle kamusal alanda, bir de şimdi baktığınızda büyük bir başarı kazanmış durumdayız.

Her gün ne pişirsem diye mutfakta saatlerce düşünmekten yorulanlara harika bir haberim var. Bilim dünyası son noktayı koydu. Sürekli farklı yemekler denemek yerine aynı sağlıklı öğünleri tekrar etmek kilo vermeyi hızlandırıyormuş. Evet, araştırmalar diyor ki karar yorgunluğunu bırak, kalorini sabitle, düzenini kur ve tartıyla barış. Yani yine mi aynı salata demeyin, o sadeliğin tadını çıkarın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Çocukların iyi olma hali araştırmasının sonuçlarına hemen şöyle bir bakalım. Araştırmaya göre çocukların sadece yarısından azı kendini mutlu hissediyor. 4'te 3'ü ise maalesef kaygılı. Çocukların %11'i çalışmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Doğal afetler ve yoksulluk çocukları gerçekten de korkutuyor. 29 ilde 1500 haneyle yapılan araştırmanın sonuçları böyle. Ekonominin durumundan veya aile bireylerinden birinin başına kötü bir şey gelmesinden kaygı duyuyor. Gelecekle ilgili planların gerçekleşmemesi, COVID-19 benzeri bir salgından kaygı duyan çocukların oranı da %63. Sınavlar, derslerde başarısız olmak çocuklarda kaygıya yol açıyor. Gerçekten biz çocukken böyle değildik, değil mi? Sanki bizim çocuklarımız, torunlarımız bir tık daha kaygılı.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yapılan bir çalışmadan bahsedeyim size. Kötü beslenmenin fiziksel kavga riskini %39, böyle bir olayın mağduru olma riskini %19 ve zorbalık yapma ihtimalini %55 arttırdığı artık biliniyor. Yani eğer kötü beslenirsek, yeterince uyumazsak, daha fazla hava kirliliğine maruz kalırsak şiddet sergilemeye başlıyoruz. Bunun nedeni beynimizin iltihaplanarak bizi ilkel dürtülerimize göre hareket etmeye yönlendirmesiymiş. Bir yerden düzelmeye başlamak gerekiyor yani.

0: Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532 715 7744.
0: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Sarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi 0366-222-2353.
2: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
3: 99.5 Radyo Moni.

Bayramın sıcaklığını, güzel dileklerini ve en sevilen şarkıları birlikte paylaştığımız Karnaval'ın bugünlük sonuna geldik. Bu güzel bayram gününde bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Umarım kahkahaların eksik olmadığı, gönüllerin birleştiği, sağlık ve huzur dolu bir bayram geçiririz. Mikrofonda ben Eylem Aslan. Bir sonraki yayında yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Ay.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor. Hayatın ritmi.

Mutlu bayramlar, keyifli perşembeler. Bu güzel bayram gününde bal bademle başladık. Yine tatlı tatlı başladık programa. Bayramın tadını çıkartacağımız bayram şekeri tadında şarkılarla 2 saat boyunca bugün de hayatın ritmiyle ben Renna mikrofon başında olacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir bayram günü diliyorum hepinize. Güzel haberler aldınız. Sevdiklerinizi ziyaret ettiğiniz, bayramın tatilin tadını çıkarttığınız güzel bir gün olsun. Kalbimizdeki tüm dilekler gerçek olsun. Bu bayram gününün de tadını bugün de 2 saat boyunca hayatın ritmiyle birlikte çıkartalım. Peki ben Renna mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız hayatın ritmi başlıyor.

Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Anın tadını çıkartmak lazım. Zaman hızlı ilerliyor. Gelecek günlere özenirken, geçmişi yad ederken anı kaçırabiliyoruz bazen. Bu güzel, bu bayram gününün de tadını çıkartmayı ihmal etmeyin. Mutlu bayramlar hepinize. Sevdiklerinizle, sağlıkla nice bayramlara diyelim. Peki, hayatın ritmi devam ediyor. Güzel bir bayram gününün tadını birlikte çıkartıyoruz. Soner Sarıkabadayı ve Sefo'yu konuk ettik. Her iki durumda ile radyolarınızdaydı. Gökhan Özen'le devam edeceğiz. Radyonuzun sesi açık olursa Sıla'dan Tuğba Yurt'a, Rain Man'dan Işın Karaca'ya, Mabel Matiz'den Ajda Pekkan'a, Aynı Raydın'dan Derya Ulu'ya kadar çok sevdiğiniz sesler burada olacak. Bugün yine dop dolu bir iki saat. Bugün yine dop dolu bir hayatın ritmiyle devam ediyoruz. Bayramın tadını çıkartmaya mutlu bayramlar.

Hani bilirsiniz anneler kapıdan çıkarken hep aynı şeyleri söylerler. Aman çocuğum dikkat et kendine, yolda dikkat et, toplu taşımaya binerken dikkat et. İşte ne bileyim, yağmur varsa şemsiyeni aç, hava çok güneşse gölgeden git vesaire. Hep bildiğimiz şeyler aslında, yaptığımız şeyler ama illaki işte anne tavsiyesi mutlaka söylenecek. Anne kalbi rahat etmez yoksa. Biz de bayram tavsiyesinde bulunalım biliyoruz ama bayramda bayramı sağlıklı geçirebilmek için neler yapmamız gerektiğinden bahsedelim biraz da. Tatlı tüketmene dikkat edin diyorlar. Hep diyorlar ama dikkat ediyor muyuz? Bilmiyorum, mutlaka vardır aranızda dikkat edenler. Tatlı ve hamur işi tüketiminde aşırıya kaçmamak lazım. Bayramın ikinci günündeyiz. Günde en az 2-2,5 litre su tüketmek lazım. Kahvaltı önemli, akşam yemeği hafif olsun diyorlar gün içinde çünkü. Fazlasıyla atıştırmalık yiyebilirsiniz. Büyüklerinizin ellerinden, küçüklerinizin gözlerinden öpmeyi ihmal etmeyin. Küçükleri sevindirmek için harçlık vermeyi ihmal etmeyin diyorlar. Önemli bir detay. Misal, eğer yakınsa gideceğiniz yer, ziyaretleri yürüyerek gidebilirsiniz. Gidemeyeceğiniz yerleri arayabilir, sesinizi duyurabilirsiniz. En kötü ihtimalle mesaj atabilirsiniz ama sevdiklerinizle sosyal bağlar kurmayı ihmal etmeyeceğiniz bir bayram olsun. Çünkü tatil değil, bayram adı üzerinde. İhmal etmemek lazım. Midenizi değil, ruhunuzu doyurmanız lazım. Peki, biz de ruhunuzu doyurmaya devam ediyoruz. Hayatın ritminde bu güzel bayram gününde mutlu bayramlar.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Çok sevdiğimiz bir Serdar Ortaç şarkısıydı. Gitme. Bu kez Rain Man yorumuyla dinledik. Ben bu yorumu da çok sevdim. Hatta bazen Serdar Ortaç yorumundan ziyade bunu daha çok dinlemeyi seviyorum. Eğlenceli olmuştu. Üzerinden zaman geçse de hala dinlemeye devam ediyoruz. Rain Man yorumuyla. Ne olur gitme dedi hayatın ritminde. Peki. Işın Karaca var sırada. Son dönemde verdiği kilolarla, yeni şarkılarıyla, yine müzik dünyasındaki varlığıyla adından bahsettiriyor. O muhteşem sesiyle, güçlü sesiyle, sana doğruyla hayatın ritminde mutlu bayramlar.

Şimdi bugün bayramın ikinci günü. Ne zaman dönüş yoluna geçersiniz bilmiyorum ama seyahat ederken, bayram seyahatleri, bayram ziyaretleri yaparken de bayram yolculuğunda dikkat etmemiz gereken hususlar var. Çünkü uzun yola çıkıyorsanız dikkat etmeniz gereken şeyler var. Çocuklarla yola çıkıyorsanız dikkat etmeniz gereken şeyler var. Mesela çok uzun süren araba, uçak, tekne yolculuklarında çocukların midesi bozulabilir. Çok fazla aç, çok da fazla tok yola çıkartmayın. 2-3 saatte bir mola vermeyi ihmal etmeyin araba yolculuğu yapıyorsanız. Yanınızda yedek olsun hem kendinize hem çocuklara dair. Zaten büyük bir ihtimalle uzun vadede yola çıkanlar bavullarını toparladıkları için o yedekler bulunacak. Sağlık malzemeleri olsun yanınızda. Özellikle uzun süren yolculuklarda bacakları hareket ettirmek gerekiyor. Kalkıp dolaşarak egzersiz yapın. İşte bu yüzden 2 saatte bir mola vermek gerekiyor. Çocuğunuza göre, kendinize göre yanınızda böyle taşıyabileceğiniz ne varsa yanı başınızda bulundurmayı da ihmal etmeyin diyelim. Daha önce yola çıkmamış olanlar ya da daha önce yola çıkmış olup da tecrübe etmiş olanlar zaten biliyorlar. Tecrübe etmiş olanlara da kulak vermeyi ihmal etmeyin. Yolculuğunuz rahat, yolculuğunuz keyifli olsun. Radyonuz açık olsun, kulağınız hayatın ritminde olsun. Mutlu bayramlar.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.
3: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi bayram günlerinde özellikle televizyonda pek çok programın tekrarı veriliyor. Dizilerin tekrarı veriliyor. Yaz döneminde de öyle. Ama biz o tekrar dizileri tekrar tekrar izlemeyi seviyoruz. İsmi lazım değil. Her birini kaç kez izledik? Her yaz, her kış kaç kere baştan sarıp izledik? Televizyonda vermese de biz açıp dijital platformlarda kim bilir kaç kez izledik? İzlediğimiz, tekrar tekrar izlediğimiz diziler karakterimizi ele veriyormuş psikologlara göre. Aynı diziyi defalarca izlemenin ekrandaki karakterlerle derin duygusal bağ kurulduğu için, yüksek empati yeteneğine sahip olduğu için izlendiğini söylüyorlar. Aynı zamanda hassas ve güven arayışında olan insanlar da tekrar tekrar izliyorlarmış. Çünkü yeni bir dizideki yeni bir sürprizden, yeni bir şoktan kaçınmak için tanıdık olan duyguyu izlemeyi tercih ediyorlarmış. Biraz da geçmişte bağ kurmayı sevenler, nostaljik eğilimi olanlar eski dizileri tekrar tekrar izliyorlarmış. Bir de ben niye izlerim biliyor musunuz? Kaçırdığım şeyleri tekrar tekrar izlediğimde fark ediyorum. Bazen her izlediğimde farklı bir detayı anlıyorum aslında o diziyle alakalı. Ayrıntı odaklı olanlar da böyle yapıyorlarmış. Bir de sadakat duygusu olanlar tekrar tekrar izliyorlarmış. Rutin bağlılığı olanlar. Sizinki hangisi? Niye tekrar izliyorsunuz dizinizi? Şöyle bir düşünün bakalım.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Şimdi muhtemelen bayram tatili boyunca, hele de Kurban Bayramı olduğu için, ızgaralar, mangallar kurulacak, aile sofraları toplanacak, bir araya gelecek. Fakat işte bu mangal mevzusu biraz doğaya zarar veriyormuş. Yani aslında sadece mangal mevzusu değil, biraz erkeklik anlayışı gezegene zarar veriyormuş. Yeni bir araştırma erkeklerin çevre konusunda daha az aksiyon aldığını ortaya çıkartmış. Yani kadınlar çevreye daha fazla önem veriyorlarmış beyler. Kimse alınmasın, kimse darılmasın. Öyle işte bu erkek egemen mevzusu iklim krizini biraz daha hızlandırıyormuş. Yalan değil, araştırmalar söylüyorlar. Yapılan araştırmalara göre erkeklerin çevre politikalarına daha düşük destek verdiğini ortaya çıkartmışlar. İklim krizini hafife alma eğilimindeymiş erkekler. Aman aman, karbon salınımı yüksek sektörlerde, daha baskın pozisyonlarda erkeklerin bulunduğunu, özellikle ağır sanayinde erkeklerin daha fazla egemen olduğunu söylüyorlar. Bunun sebebi sadece bireysel tercihler değil, güç, kontrol, rekabet vesaire, işte doğa üzerindeki hakimiyet gibi fikirlerle de ilişkilendiriliyor. Bu yüzden çevreye zarar veren davranışları erkekler daha normalize edebiliyorlarmış. Biz kadınlar çevreye daha duyarlıymışız. Araştırmalar bunu gösteriyor sevgili beyler. İşte o yaptığınız mangallar vesaireler de çevreye zarar veriyormuş. Erkek egemen bir ortamın çevreye daha fazla zarar verdiğini söylüyorlar. Aman beyler, ne olur çevreye dikkat edin. Zira gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmamız lazım.

Mutlu bayramlar, sağlıklı bayramlar hepinize. Daha sağlıklı bir bayram için uzmanlar uyarıyor. Ölçüyü kaçırmayın, pilavla eti birlikte tüketmeyin diye. Neyle tüketeceğiz eti? Pilavla tüketmeyeceğiz de. Nasıl tüketeceğiz? Şimdi bugün bayramın ikinci günü, etleri dinlendirdik. Bugün kavurmalara, hatta dünden başladılar. Başlayabilirsiniz dinlendikten sonra. Tatlılar, hamur işleri zaten hazır. Ne yazık ki bayram boyunca tükettiğimiz gıdalara dikkat edin dese de uzmanlar biz pek dikkat edemiyoruz. Mutlaka bir gün eti dinlendirmeniz gerektiğini söylüyorlar. Bugün bayramın ikinci günü, dinlendiyse kavurmalar başlayabilir. Fakat çok fazla tüketmeyin diyorlar. Etle beraber pirinç pilavı tercih etmeyin, salata tercih edin diyorlar. Çekilen etleri folyolara sarmayın diyorlar. Eski kurban bayramları yerini kısa tatil programlarına bıraktığı için gittiğiniz tatil yerlerindeki açık büfelere de dikkat edin diyorlar. Bu da önemli bir detay bence. Tatili yemek olarak değerlendirmeyin. Kısacası bayramı yemek olarak değerlendirmeyin diyorlar. Mutlu bayramlar o halde. Sevdiklerimizle bir arada olduğumuz güzel nice bayramlara sağlıkla.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
2: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532-715-7744.
1: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Tarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi, 0366-222-2353.
3: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

keyifli perşembeler, mutlu bayramlar hepinize. Hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. En sevdiğiniz sesler yanı başınızdaki radyoda Hayatın Ritminde. Peki yaz yaklaşıyor. En sevdiğiniz mevsim hangisi? Şöyle bir düşünelim. Ben baharı çok seviyorum. İlkbaharı da sonbaharı da. Bahar olsun da ilki sonu fark etmiyor diyorsanız benim gibi baharı seviyoruz. Peki psikologlara göre insanlar en çok hangi mevsimleri seviyorlar? Psikologlara göre kişilik tercihleriyle, kişilik özellikleriyle mevsim tercihleri arasında bir bağlantı olabiliyormuş. Bazı insanların belirli hava koşullarına daha yakın hissettiğini gösteriyor uzmanlara göre. Analitik düşünme becerisi yüksek insanlar, yalnız kalmayı seven, detaylara fazla odaklanan insanlar sonbahar ve kışı daha çok seviyormuş. Yani ben de kışı eskiden severdim ama artık İlkbahar ve sonbaharı daha çok seviyorum. Psikologlara göre zeki insanlar sonbahar ve kışı daha fazla seviyorlarmış. Peki siz hangi mevsimi daha çok seversiniz? Yaz yaklaşıyor. Bence yazı da çok seviyoruz biz. Şöyle güzel tatil planları yaptığımız, kumsalda oturup kitap okuyup kahvemizi, çayımızı yudumladığımız, yazın tadını çıkarttığımız güzel günler bizi bekler. Her mevsimi severiz ama yazın yeri bir başka.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
5: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Yılmaz Taner yalnız uyuma dedi. Şimdi gittiğimiz yerlerde, ziyaret ettiğimiz yerlerde eğer kalma zorunluluğu varsa, yani şehir dışına gidiyorsanız, yatılı misafir olacaksanız eğer, yalnız uyuyabilirsiniz ama yalnız uyuyamayabilirsiniz. Yapılan araştırmalar aslında insanların yalnız uyuduğunda daha rahat uyuduğunu söylüyorlar ve fakat yalnız uyuyan insanların bağışıklığının düşük olduğunu söylüyorlar. Eşinizle, sevdiceğinizle sarıldığınızda bağışıklığınız daha kuvvetli oluyormuş, daha rahat uyuyormuşsunuz. İnsanlar sevdiklerinin yanında daha rahat uyuyorlarmış. İşte bu yüzden şarkıda da yalnız uyuma dedi belki de. Yılmaz Taner hayatın ritmindeydi. Bir de uyurken uyku bandının önemli olduğunu söylüyoruz. Emre Altuğ ile devam ediyoruz. Hayatın ritmini APO ile birlikte serseriyle hayatın ritminde mutlu bayramlar.

0: O biçim durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: 99.5 Radyo Moni.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

İnsanoğlu genelde işe gittiği zamanlarda stresli hissediyor değil mi? Yolda, iş yerinde, işte ne bileyim iş yeri dönüşünde genelde stresli hissediyoruz. Peki evin içinde nasıl durumlar? Huzurlu ve mutlu bir birlikteliğiniz varsa, aile ortamınız huzurluysa stres uzak oluyor sizden. İşte böyle zamanlarda iş yerinden uzak olup tatilde aileyle birlikte olduğunuz zamanlarda gördüğünüz rüyalara dikkat edin. Çünkü stresin rüyalarımızı da olumsuz etkilediğini söylüyorlar. Rüyaların uykuyu etkilediğini, stresin rüyaları etkilediğini, dolayısıyla stresin uykuyu etkilediğini yapılan araştırmalarca kanıtlamışlar. Daha sakin ve daha derin bir uyku için stresten uzak duracağız. Stresten uzak durduğumuzda rüyalarımızda toz pembe rüyalar olacak. Genelde gün içinde yaşadıklarımızı görüyoruz rüyalarımızda ama bir de tabii haberci rüyalar da var. Sonra yaşayacaklarımızı da bazen görebiliyoruz. İşte bu yüzden stresten uzak zamanlar geçirin ki rüyalarınız toz pembe olsun. Uykularınız derin ve daha sakin olsun.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
2: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
3: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155
0: 99.5 Radyo Moni.

Güzel bir perşembe gününde, bayramın ikinci gününde de hayatın ritmini birlikte yakaladık. Bugün de bayramın, hayatın, günün, anın ritmini yakaladığımıza göre hoşça kal diyebilirim. Biz ayrılan iki saati tamamlıyoruz çünkü. Ben Rania, mikrofon başından ayrılıyorum. Şimdilik hoşça kalın fakat çok sevdiğiniz şarkılar gün boyunca, bayram boyunca hep yanı başınızda. Yarın yine hayatın ritmiyle bayramın üçüncü gününde de görüşmek üzere. Bugünlük hoşça kalın. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öptüğümüz eski güzel adetlerimizi, geleneklerimizi, göreneklerimizi devam ettirdiğimiz bayramlar olsun. Nice bayramlara hoşça kalın.

hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: Alanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Bu evden çıkıp gidersen, sanma ki senden, senin uğruna verdiklerimden geriye bir şey isterim. Sen ayrı

bırak giderken. Başka bir şey istemem sen ayrılırken. Bana bir tek beni bırak ne olur.

0: gözleri hain.
1: Yıldızlık zindanında parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

Başım nasıl hasret dizlerine. Aşkım sakın sen kuşlara

unutma. Niye? Çünkü kuşlar her baharda gelirler ama sonbaharda göçerler aşkım.